yaşayanlar, arsız, arsız saksa yeter. Ama hayır, yeter ama hayır.